0: Markaz radiosida.
1: Kuldirgich. Ikki dugona suhbatlashyapti.
2: Nega meni hammani oldida ahmoq deding?
3: Voy uzr,
2: hammadan berkitayotganingni bilmagan edim.

0: Podcast Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Dünyadaki yaşını başını birbirine kavuşturuştan kıyın iş yok. Bana şimdi şundayı bir ağır vazifeni biz zimmemizde yükleşken. Lekin şu alı sağlıkka hazır kiledigen adam. Yakın ortada kepkası gerek yok. Lekin şilip şipşidan çıkarış bizi kolumuzda. Ye kesinle. Aleyküm. Selamat mısınız? Vakat mısınız? Selamat mısınız? Yaşım mı? Vakat mısınız? Zap geldiyiz de, zap geldiyiz. O bas zey o. Ben bu masaya yendi içkerege bir aşbaş büyüreydi.
3: Biraz. Kesiriz. Ben şaşıp durum. Ben yürüyük et ediyem ben. Ondan ki yine erge aldım kuda bu oluydu ki.
2: Yok. Yok. Çelikemez. Ahır bunda yani o aşbaş kılıp aldıdan hani kendine penneye diye.
3: Yok. Rahmet. Rahmet. Keyin bu. Şimdi oldum şu yendi ikide yaş bakli olsa keyin ahır bu aşbaş.
2: Şuna kam. Ha onda olsa yendi nima diyeyim. Biz anı karındaş uğurlarına yığılıp bir anı kişkine göre hamçı otuk boy geldik. Şunu biz özlerine okup verip bakalım.
3: Meyli.
2: Hop. Ondayı bası hop. Hazır. O bası diye zap gibi sizde şu ketediyen bu kaldıyız. Yolga. Bunu çata hop dedi. Kayısı şu mu da? Ha şu yakan. Hoş. Şimdi hizmetinizde azı avukattan başlayalımız da birincisi. İki de koy.
3: Keçire su şu bitti koy verip kalanı gibi magazinin koşuna bir sokan da olur.
2: Kızı öyle. Bitti kızı olsa. Şunki yıl ahır tarbiye kıyan ata anası magazini koşumla sizge toy kıladım. Kelin geldi, gelişti. Kita koy. Şundayız. Ne bu başka mesele? Hoş, tor kap un. Hoş, iki kap bazar gürçü. Tor yaşı arak. Tor yaş istalişni olsa cüdayım yakışı olardı. Tor yaşı vino. Ano partiyin. Yo 53, yo ano 26 dişeydi. Şunisi yakışı olarmış. 10 ta şampanski. Ano istalda çıraylı korunup duradı. Kelimine kıyon aldı. 100 ta mineral su. Taşken su. 2 yaşı şakalat. 2 yaşı parastoy kampit. 1 tonna kömür. 1 tonna saksavul. 1 kağız kapta makaron. Ano nama şorvası gerek oladı. 1 kap piyaz. 2 kap kerçişke. Yarım kilo mürüç. Ano üstüge gerek bo'ladi oshga. 100 ta belamor kanal, ana papir chekadiganlar ham bo'ladi-ku. 100 ta prima sigaret, gugurt, pochka, tuz va hokazo. Shular mana oziq-ovqat. Makaron. Xo'sh, endi kiyim-kechakka kelaylik-a. Bunday, dadasiga Macintosh bilan tufli. Shunday. Onasiga nomasham atlas bilan balloni plash. Xo'sh, pochchasiga jersey palto. Ana 170 so'mligida. Xo'sh, o'sal opasiga kreditshin atres bilan jemper. Xo'sh, kelinni akasiga kostyumshin tuflisi bilan. Xo'sh, marhum buvisiga shtapl ko'ylak bilan amerikan maxsikovush. O'lib ketgan buvasiga to'n kavush maxsi belbog'i bilan. Kelin oyisiga kombart ko'ylak, kapron paypoq. Xo'sh, singlisiga neylon atres, jemper, yana o'zingizlar bilasizlar. Ha, menga kelganda endi nima deb aytsam bo'ladi anavi? Meni kiyadigan kostyumim 46, 3-chi roz. Xo'sh, oyog'im 37. Yana o'zingizlar bilasizlar, yana buyog'i yana yoqam 38. Shunday. Ha, aytgandek, uni kichkinagina bir ukasi bor. Unga uch g'ildiraylik velosiped zorki apparat. Ana rasm olishdan juda ham yaxshi ko'radi. Undan keyin kichkinagina jiyani bor. Ha, bilmadim, arz bo'ladim, juda ashulani yaxshi ko'radi. Shunga magnitofon, shu xolos. Qana oming.
4: Velosiped.
2: Na velosiped.
4: Fotoapparat. Parovoz.
2: Da?
4: Samolyot, traktor, ekskavator kerak emasmi? Samosvalch, balki asfalt tekisadigan mashina kerakmi? Okasiga samolyot, sinisiga atir fabrikasi, o'lgan buvasiga yangi kafan, kenayisiga yetimiz zavut, opasiga kampir zavut, dodasiga aroq zavut, o'sal opasiga apteka, sizga zambarayni o'qi.
0: Hangoma ustalari.

0: bo'lsangiz, demak siz yer yuzi aholisining 75%dan boyroqsiz.
1: Ushbu ma'lumotni tinglar ekansiz, siz 3 karra baxtiyorsiz. Chunki
0: siz haqingizda kimdir qayg'urmoqda.
1: Siz eshitish qobiliyatidan mahrum bir necha million insonlar qatorida emassiz
0: va sizning radioingiz bor.

0: Markaz Radyosu'da. Yaş Aile.
1: Vostaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş Aile.
4: Ozoda senge yaxshi yangiligim bor.
1: Ozoda deb manaji yondirasiz deb vostaki yondirasiz.
4: Ozoda desam nima g'onasan?
1: Sizni tilingizda meni ismim ja boshqacha chiqadi.
4: Ha, senga bitta yaxshi doktor topdim.
1: Voy, nima men sizga kasalmanmi doktor topasiz?
4: Yo'q, o'zi yetini 2 kundan beri ozaman deb ovqat yemayapman deb. Shu yemayapsan-ku, o'shanga yordam sifatida senga azgina yordam tesin dedim-da.
1: Xo'sh, nima qilishim kerak ekan?
4: Senga dori berib yubordi. Shuni ichargansan?
1: Ha, xo'p, yaxshi.
4: Ana, Ozoda 1 oy bo'ldi. 1 oydan beri shu dorini ichyapsan. Endi bir doktorga borib kelsak bo'ladi.
1: Yura qoling.
4: Xo'sh, dorini ichdingizmi? Aha, ichdim.
1: Ha, ichdim.
4: Qanchadan ichdingiz?
1: Har kuni to'yganimcha ichdim.
4: Voy, Ozoda nima deding? Voy, voy, voy.

0: Kuldirgich.
1: Dada, kelin poshchalar nima to'y kuni oq kiyim kiyishadi? Nimaga bo'lardi o'g'lim? Endi baxtli kuni xursandchilikdan kiyadi-da. Endi tushundim. Nimani tushunding? Kiyovlar nega qora kostyum kiyishini-da?

0: Ooo.
1: Hey.
0: Bu dahşat değil mi? Ben o kızla kadar yürüme üylenemem. Bu arada vahşi. Dahşat. Rusçalarını yan zor vurgan aldın. Koldan gigancı. Vay. Sitoram bu. Ben gitmesin oldu. Sitora mamın doğuydu. 2 yıl yok gittim. Vahşi o zilen koyuyorum size değil mi? Vay. Sitoram kırıkıyla?
2: Yok. Video şiparot kıldı. Ula sitora. Bize tora kırıkımıza.
0: Tora? Ne demek tora?
2: Anca mınca cöyle bize